0: Ben?
1: 92.5 Esmamet'in.
0: Esmamet'te bu santral for efendim, düz mekan for. Sizinle bir reksasyon, düz santral for efendim, esmamet'te. Bu arası neden böyle bir karşı kalacağımız? Sizinle

0: Kapatalım. Sus sus sus. Kapatalım. Sus sus sus. Thank you very much. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım.
1: Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Kapatalım.

0: Rusalet ve Kalkallı Kalkafet ve Dolmandı Sınıfı Botma Rusalet ve Plajma Huzur Tarjı Yaratına Dürbe Sanki İsi Vakti Sola Ali Kalkı Ve Sakukum
1: Tekrar